dert etme kendini. İnim inim inleme. Sus, bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni. Üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni. Ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni. Çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni. Aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni. Gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni. Sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine. Damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, gözünde uyuyamazken de.

başına gelsin. Seni seviyorum, sevme diyorsun. Sevda çekmek kolaysa başına gelsin. Seni seviyorum, sevme diyorsun. Sevda çekmek kolaysa başına gelsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541 384 64 21 0541 384 64 21 Sedde Köfte. Bafra'da

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

Tadım tuzum neşem kalmadı. Kırıldı cesaretim, esaretim hala dolmadı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 60 02. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de Alsu tankerinin çarpması sonucu Tuğberk İmamoğlu yük gemisi battı, 10 mürettebat kayboldu. Silivri Başsavcılığı soruşturma başlatırken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Japonya'da aşırı sıcaklarda vücut ısısını hızla düşüren insan buzdolabı üretildi. Dohiemon Box adlı cihaz tüm vücudu soğutarak sıcak çarpması riskini azaltıyor ve farklı iş kollarında kullanılıyor. Diyarbakır'da 3. kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu 2. kata tırmanan kişi korkuluklardan çıkarak kurtardı. Olay çevrede büyük heyecan yaratırken çocuk sağ salim kurtuldu ve rahatladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 12'si yakalandı, biri yurt dışında. Soruşturma, ihalelerde usulsüzlük ve kamu zararı iddialarını kapsıyor. İstanbul Ümraniye'de Mişli Ağa yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü. Sürücü Mişli Ağa araç altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör konusunda Arda Turan, Conte, Fatih Terim ile görüşmediklerini belirterek yabancı teknik direktör seçeneklerini değerlendirdiklerini açıkladı. Beşiktaş, Milot Rashica ile ayrılık görüşmelerini sürdürürken Mustafa Ekimoğlu kiralık transfer için bekliyor. Schalke transferi gerçekleşmedi, diğer Avrupa ligleri imkan araştırıyor. Filenin sultanları Sinan Erdem spor salonunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finaline yükseldi ve Almanya ile eşleşti.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 48 lira 32 kuruştan, gram altınsa 6891 lira 1 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava batıda parçalı bulutlu ve Bolu çevrelerinde sabah puslu ve yer yer sisli olurken orta ve doğu kesimlerinde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Ordu'da yarın hava parçalı bulutlu geçerken en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sinop'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 25 derece ölçülecek. Amasya'da yarın hava çoğunlukla güneşli olup en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 34 18 0546 492 34 18 Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
6: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 66 38 0532 394 66 38 Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Moda. Radyo Moda.

Ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı Köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde önce oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Üyelerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

0: Reklam Ajansı 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Girne'de 30 Ağustos'ta yolcu gemisinin alabora olması sonucu can kaybı 9'a yükselirken kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı, YDP hükümetten çekildi. Eylül 2026 kira artış oranı TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon verileriyle belirlendi ve %31,79 olarak açıklandı. Konut ve iş yeri kiracıları için azami zam oranı 12 aylık tüfe ortalamasıyla hesaplandı. Diyarbakır'da 3. kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu korkuluklardan tırmanan kişi hızla 2. kata çıkarak kurtardı ve güvenli bir şekilde çocuğu indirdi. KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na giden katamaran tipi yolcu gemisi alabora oldu. 8 kişi öldü, 241 kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcu aranıyor. Nihat Pancar gemideki son anlarda sakin görüntülendi. Ümraniye'de MEA yönetimindeki otomobil şarampole devrilip ters dönerken sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör konusunda Arda Turan, Conte, Fatih Terim ile görüşmediklerini belirterek yabancı teknik direktör seçeneklerini değerlendirdiklerini açıkladı. Beşiktaş, Milot Raşika ile ayrılık görüşmelerini sürdürürken Mustafa Hekimoğlu kiralık transfer için bekliyor. Schalke transferi gerçekleşmedi, diğer Avrupa ligleri imkan araştırıyor. Filenin sultanları Sinan Erdem spor salonunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finaline yükseldi ve Almanya ile eşleşti.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 48 lira 32 kuruştan, gram altınsa 6891 lira 1 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava batıda parçalı bulutlu ve Bolu çevrelerinde sabah puslu ve yer yer sisli olurken orta ve doğu kesimlerinde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Ordu'da yarın hava parçalı bulutlu geçerken en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sinop'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 25 derece ölçülecek. Amasya'da yarın hava çoğunlukla güneşli olup en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
6: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
4: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040. Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
7: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

0: standımıza bekliyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541 384 64 21 0541 384 64 21 Sedde Köfte. Bafra'da gerçek köftenin adresi.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: başına.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
3: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
4: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418, 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Eski tadım yok artık. Durgunum, duruldum. Belli etmedim ama incildim, kırıldım. Hep içime atmaktan inan ki yoruldum. Ne haldeyim, ne haldeyim, farkında mısın?
1: Radyo Moda.

görmeyelim. Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa

0: ile hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: çiçeğim. Bazen korkutuyor bu aşk beni. Dizlerimin bağı çözülüyor resmen. Bir ayrılık şarkısı dinlerken bile üzülürsen eğer, yakarım bu şehir yeniden, yaktıranlar utansın.
1: Bari sen anla beni, gözümden akan yaşa. Bu dünyayı yakabilirim.
0: Sana açtım gönlümü.

çalmışı kapını. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İBB'ye düzenlenen operasyonda Kent Lokantaları sorumlusu Ali Toy ve Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen dahil 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon kamu zararı iddiasıyla sürdürüldü, yurt dışındaki kişi aranmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren paylaşımlar sebebiyle feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında TCK'nın 299.1 maddesi kapsamında soruşturma başlattı. Karaman'da kaldırımda yürüyen kadın, iş merkezinin yangın çıkışına ait PVC kapının yaklaşık 7 metre yükseklikten düştüğü anda altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kadın ayağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Girne açıklarında batan katamaran gemisinde kaybolan Nihat Pancar'ın kazadan önce koltuğunda oturduğu ve geminin su almaya başladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Arama kurtarma çalışmaları Türkiye ve KKTC ekipleriyle devam ediyor. Diyarbakır'da 3. kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğunu 2. kata tırmanan kişi korkuluklardan çıkarak kurtardı. Kahraman müdahalesiyle çocuk zarar görmeden aşağı indirildi ve olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül'de Başakşehir'e deplasmanda konuk olup karşılaşma saat 20'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak. Türkiye, Taranto 2026 Akdeniz oyunlarını 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz toplam 111 madalyayla 2. sırada tamamladığı atletizmde önemli başarılar elde etti. Beşiktaş, Korendon, Alanya Spor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Akdağ, bugün İstanbul Havalimanı'nda olacak ve UEFA listesine dahil edildi.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 48 lira 32 kuruştan, gram altınsa 6877 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava, batıda parçalı bulutlu ve Bolu çevrelerinde sabah puslu ve yer yer sisli olurken, orta ve doğu kesimlerinde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Ordu'da yarın hava parçalı bulutlu geçerken en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sinop'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 25 derece ölçülecek. Amasya'da yarın hava çoğunlukla güneşli olup en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638. 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Girne'deki feribot kazasında ikinci kaptan, Mersin'deki fırtına ve birinci kaptanın inisiyatifiyle sefere çıkıldığını söyledi. Kaptanın ehliyeti Honduras'tan alınmış, mürettebatın belgeleri yok. Arama çalışmaları sürüyor, hükümet krize girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle TCK 299.1 maddesi kapsamında soruşturma başlattı. Bayrampaşa'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler hızla kaçarken park halindeki araca çarptı. Polis havaya uyarı ateşi açarak bir şüpheliyi yakaladı, diğeri motosikletle kaçtı ve arama başlatıldı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde merkez üssü olan 3,7 büyüklüğündeki deprem saat 13.40'da gerçekleşti. Deprem İzmir ve çevre illerden hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi depremin 8,52 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Şanlıurfa'da zabıta ekipleri İran uyruklu bir dilenciyi 60.000 TL parayla yakaladı. Dilencilik yapan kişiye 3.700 TL ceza verilirken İranlı sınır dışı edildi. Denetimlerde dilencilik yapanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül'de Başakşehir'e deplasmanda konuk olup karşılaşma saat 20'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak. Türkiye, Taranto 2026 Akdeniz oyunlarını 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz toplam 111 madalyayla 2. sırada tamamladığı atletizmde önemli başarılar elde etti. Beşiktaş, Korendon, Alanya Spor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Akdağ, bugün İstanbul Havalimanı'nda olacak ve UEFA listesine dahil edildi.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 48 lira 32 kuruştan, gram altınsa 6877 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava batıda parçalı bulutlu ve Bolu çevrelerinde sabah puslu ve yer yer sisli olurken orta ve doğu kesimlerinde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Ordu'da yarın hava parçalı bulutlu geçerken en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sinop'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 25 derece ölçülecek. Amasya'da yarın hava çoğunlukla güneşli olup en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
5: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Auto Kale Auto Ekspertiz.
6: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet. Bafra'nın yeni lezzet durağı, Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541 384 64 21 0541 384 64 21 Sedde Köfte, Bafra'da gerçek köftenin adresi.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
3: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinledin.

dert etme kendini. İnim inim inleme. Sus, bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni. Üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni. Ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni. Çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni. Aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni. Gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni. Sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine. Damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, gözünde uyuyamazken de.

Gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de. Biliyorsun yok demiştin umut, olmaz dilekleri tüket.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki...

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Feshedilen Gelecek Partisi'nin eski genel başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Davutoğlu 7 Eylül'de savcıya ifade verecek. Parti 29 Temmuz'da kapatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post'un haberini paylaşarak Suriye'nin Hürmüz Boğazı'na alternatif sunmasını övdü. Suriye, petrol taşımacılığında kara koridoru hedefliyor ve büyük bir boru hattı projesi planlanıyor. Bayrampaşa'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Polis takibi sonrası otomobil park halindeki araca çarptı, bir şüpheli motosikletle kaçtı, diğeri ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis kaçanı yakalamaya çalışıyor. Girne açıklarında batan feribotta kaybolan Nihat Pancar'ın Samandağ'daki baba ocağında ailesi endişeyle bekliyor. Pancar iş için gittiği Kıbrıs'tan sürpriz ziyaret planlamış ama feribotta kayboldu. Şanlıurfa zabıta ekipleri dilencilik yapan İran uyruklu kişiyi yakaladı. Üzerinde 60.000 TL bulunan şahsa 3.700 TL ceza verildi. Kişi işlemlerin ardından göç idaresine teslim edilerek sınır dışı edildi.
0: Gıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Dusan Vlahovic, Beşiktaş transferini kariyerinin en doğru kararı olarak değerlendirdi. Etkileşime geçtiği teknik direktör ve taraftar coşkusu bu kararda etkili oldu. Trendyol Süper Lig 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Halil Umut Meler, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ayrılmasının ardından Hüseyin Çimşir'i geçici teknik direktör olarak atadı ve takım altı Eylül Gençler Birliği maçına Çimşir ile hazırlanıyor.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 32 kuruştan, gram altınsa 6938 lira 38 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava batıda parçalı bulutlu ve Bolu çevrelerinde sabah puslu ve yer yer sisli olurken orta ve doğu kesimlerinde parçalı çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın hava çoğunlukla güneşli ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Ordu'da yarın hava parçalı bulutlu geçerken en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sinop'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 25 derece ölçülecek. Amasya'da yarın hava çoğunlukla güneşli olup en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 66 38. 0532 394 66 38. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
6: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.
7: Halkın radyosu, halkın sesi.
0: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz: Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis: 0546 492 34 18 0546 492 34 18 Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: bitti reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kurallardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptık. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü olduk. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Üyelerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda 102.5. 102.5.

kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

0: gözlerini.
1: Şimdi reklamlar.
2: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: Işıltının en seçkin hali.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal, kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır, bir daha asla, bir daha asla göremeyeceğin dilinden.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın yeni lezzet durağı Sedde Köfte. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek ve dumanı üstünde lezzetler Sedde Köfte'de. İster ayaküstü atıştır, ister arkadaşlarınla keyif yap. Tadı damağında kalacak, lezzeti aklından çıkmayacak. Fatih Mahallesi Dalaman Sokak, Çamlık Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0541 384 64 21 0541 384 64 21 Sedde Köfte, Bafra'da gerçek köftenin adresi.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: aşık.
1: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
4: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532 394 6638 0532 394 6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

buzların içerisinden bir tane kar çiçeği başını gökyüzüne kaldırır, ben buradayım der ya Asice. Hani o kar çiçeğini avucunuzun içine alırsınız, o solmasın, o ölmesin diye onu öyle sımsıcak, öyle sevgiyle saklarsınız ya. Seni yüreğimin en güzel köşesinde o kar çiçeğini tutar gibi seviyorum. Sen, sen bir tanem. Çünkü ben sensiz hiçbir işe yaramıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum.

0: mutfaklarınıza bekliyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar. Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Moda 102.5 102.5
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'da lezzetin değişmeyen adresi. Tam 30 yıldır aynı kalite, aynı eşsiz tat. Dürümcü Orhan özel tavuk dürüm çeşitleri ve ekonomik menüleriyle sizleri bekliyor. Canınız enfes bir dürüm mü çekti? Hiç beklemeyin. Dürümcü Orhan artık gece 03'e kadar hizmetinizde. Ev ve iş yerlerine hızlı paket servisi için hemen arayın. 0532-394-6638 0532-394-6638. Adres 100. Yıl Bulvarı numara 32 Bafra. 30 yıllık değişmeyen lezzet. Dürümcü Orhan.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 1314 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda bir tokat atıp gitmek vardı ama alacağın olsun, o da değmez sana.

0: 102.5. Burası Radyo Mota.
1: Sen gülümün.